0: Sahiden neredesin canı?
1: Ben savaşıyorum kansızlarla.
0: Cidden sen neredesin canı? Ya da boş ver böyle iyice ne?
2: Ya da boş ver böyle iyice.

Paris'in asivelden jama bis tuya kruvadariyen bu yerin trafik eda ko duha yek şemeli seran suriye suriye re adana sivile gijyana xajrezdana u bis tu çarkez jidin jibirin darbuna.

Parisin asi velden jama bir suya kuru deriyen bu yerin trafik eda kodu hayek şemeli sanan suriye suriye rada nasi vele gijyana hajdezdana u bistu çarkez jidin jibirin darbuna.

panelu ru nishtiri lukteyi. Dedema lukteyi de panelu binaveku ve bazırganiye de Asya, Nujnu ve Türkiye ve Suriye'de jit ile darxistin. O deve planı de jit ku her du vazire bulot u şiarji beşdariya de bin o plana jitje aliye berpersin ku nuçeyin aburi u deryayiye ku anadolu jit ku serhatiye akanji ve jitte bre ve bre. Orunştina ko diplomatik. Durunştina ke taybeti de. Balyozi Ankara'yı li Şam'ı nuh yalmaz da. Korona hiya bıxı. Sertekeliyen bazırganiye lojistikki jiu hilbirina yenko nubiye yenko dinav bara her du valatiyan da. O her vahajı behse ko entergasyona ko aburya li herime edike. O planeji ko fersandaya oku. Postajici kurunştuna be navedi serdemanu o fersanda oku potisyona ko beştariyan ko vankesanji brevedi çe. O saroki odaya peşe sazi yege Gaziantep'e Adnan Yenverdi. Saroki odaya bazırgani yege Gaziantep'e Mehmet Tanji Yıldırım. Saroki odaya bazırgani yege Helebeji Mehmet Said Şeyh Elkar. Serokê odaya pêşesaziyê Helebêjî îma Taha Elkasin û afilana jî ji aliyê ku mudîrê herêma yê rêveberiya hêlmê herêmayê Gaziantepê yên Şasa Anadolê jî karim ku koşlarvetê birêvebirin. Odê de jî girîngiya stratejîkî xeta dîlokê û Helebê yekê duwarê aborî û bazirganê jî tê nirxandin.

Rumana bajarı el babayı ro çarşamay karen ko. Katran jandına u ko çeker kırna başın zirandan tiyeyi kol sarıya dına vera bajarın el babayı. Oriye daji ko her vahajı dispekrar ya el babayı. U el danajı u el babayı ko. U el azraqı ko qanandına afkarıcı çerçoveya projeya sifira çalede. Dede koca aliye parazgaha halebe ve jubu ko baştır kırna arayışın viyan. Uş koca jera khaniyen hatiye de spekirin. Karin hatına kirin uko kardir ajandına çağlan uş sarast kırna ko başın. Ziranda tiya lekhaji girtiya da ko. Baba ali kariya de hesin kırna tevgara. Çun hatına vasatayen uglint kırna asta ulu ahiyya lisariye.

Paris nas yivelti me ma do har roja çarşemi de swandana de de sedo çelo heşşawatan der sanan sarı Suriye kerne u de ravanda ji bistu çarşawat ze biyen u ber hemen çandı niye de o de sedo bistu çarşawatan ji cuda bon.

adetler kapı yuvala selamlar ben sana derim. Hatta sipone kılat hep biz kesler alamıyor misal. Yani öpüp

Ben şu bana pazarı el babayır o çarşamayı karen ko. Katran jandına o ko çeker kırına beşin zirandan tiyeyi kol sarı yadına bara başlarına el babay. O riyedeci ko her vahajı dispekrar ya el babay. O el danajı o el babajı ko. O el esraqı ko kanandına afkarajı çerçoğbaya projeya sifira çalede. Dede koca aliye parızgaha halebe ve jubu ko baştır kırna arayışın riyan. Uş ko çe jera khaniyen hatiye de spekirin. Karin hatin ekirin u ko kardira jandına çağlan uş sarast kırna ko bişin. Ziranda tiya le khaji girtiya da ko. Baba ali kariya de hesin kırna tevgara. Çun hatina vasatayen uglin kırna astavlu ehya le serriye.

Pendant tiyeyi kol seriya di nav bera başlarin elbabe O riyada ji ku haruha ji dispekrariya elbabe U eldana ji u elbaba ji ku U el ezraqe ku qanandina afkar ji cerçoveya projeya sifira çale de Dede ku ji aliye parizgaha halebe ve jubu ku baştir kirna rewşin viyan U ku çe jira khaniyin hatiye dispekirin Karin hatina kirin u ku Kardir ajandına çağlan uysa rast kırına kovabışın zirandatya lehaji girtiya da ko ve ba alikariya da hesin kırına tevgara çun hatına vasatayın uglin kırına asta ulu ehya lise riyye.

Parisin asibel timin meduha roja çarşemi Parizgaha go hele beji dişvaziya komite yare ve beryada ko bernamayim bencune hey hasiye erdi girin giriyaj bu kuamada kırına şirhaniye de herimayi veran kırına vaki kuamada kari yakajı bu vaygara helge ve yakajı liguri ditina Suriye kabe kampa bekti.

Cumhurbaşkanı Bajari Elbabeyro çarşamba karın ko hatıran jandına o ko çeker kırna abeşin zirandan tiyeyi kolisari adına vera Bajari Elbabe oriye daji ko her vahajı dispekrar ya Elbabe evdanajı o Elbabeji ko o Elazraqe ko qanandına afkarajı çerçove ya projeya sifira çalede Dede koca aliye parazgaha halebe ve jubuko baştır kırna arayışın biyan Uşko çe jera khaniyen hati ya da spekerin Karin hatin akirin uko Kardir ajandına çağlan uysa rast kırna ko başın Zirandatya lehaji girtiya da ko Ve ba alikar ya da hesin kırna tevgara Çun hatina vasatayen umrin kırna asta vluhya liseriye

Ben şu bana pazarı el babayır o çarşamayı karen ko. Katran jandına o ko çeker kırına abeşin zirandan tiyeyi kol sarı yadına bara pazarın el babay. Oriye daji ko her vahajı dispekrar ya el babay. Adanaji o el babayji ko. O el esraqe ko qanandına afkarji çerçoğbaya projeya sifira çalede. Dede koca aliye parızgaha halebe ve jubu ko baştır kırna aravşin riyan uç ko çe jera khaniyen hatiye de spekirin karin hatin akirin uko kardira jandına çağlan uç sarast kırna ko başin ziranda tiya lekhaji girtiya da ko ve ba alikariya de hesin kırna tevgara çun hatina vasatayen uglin kırna astavlu ehya lisariye.

Türkiye usulüyeş bu hortkırına hafkarya da saksora tandırıstıya da ko. Umara dumayaka kumzakir ya Türkiye usulüye duvarı tandırıstıya.

Cimentak neki yeko havvaşya Suriye Türkiye enerji kolektire kesteya kusete yeko karın çıkışandına ko kapolayın binadar yayın ko navanda elektrike yinle bajare ko her etzani gündavari bakure helebe kudi yedikin ko tamam kerna vavgavajıda çovaya havaldanın berdavama uduşuare en ko Pargandi yeda kote kujbu ko nu jankirin abin saziye tore o amada kariyen ko ve garandina hareke elektrike jbu bajer u baştır kirin ara uşa hizmet gözeriyen yen ko şimbaryanda temeşandı.

şeyrava ko muhabbatoji ve çavdiriya ko rina şandınare ve beriye ko rubarın jivaki ukara ve hafkariyari hıstına ko benefşa ve velte ko benefşiya benefşiya ko alikariya deriyayi ko yakıcariya ko miqdara ve jisad $5 amerikiyen anji ko ve keviya ve bilera ya suri lisar pensiz malbat ko jnu ve geryon herime frine Şehra ve şerra ve muhabbata ko cihatiye da başkırır. O li gel ve yakeci çağlık yiyen şahiye o piştikireyi je bu zarokan cihatiye de darxistin.

Din mentagneki eko havashja Surje Tyrkia Enerji Kolektrek Esteja Kusete eko karin Shandana ko kapola yen binadar ya yen ko Na vandale ktreke yen le bajare ko Hre zanil gundawari bakure helebe Khudi yedikin ko tamam kerna Wabgavaj ile çovaya havaldanin Berdavama udujware en ko Pargandiye de kote kocbu konu jankirin abin saziye tore ama da kariyen ko ve garandına hareke elektrik ecbu bajeru baştır kirin ara uşa hizmet gözeriyen yiyen ko şimbaryanda demeşandı.

Türkiye usulüyeş bu hortkırına hafkarya de saksora tandırıstıya da ko. Mumara dumaya ka kul müzakir ya Türkiye usulüye duvarı tandırıstıya uzan istibrişki da ko. Mamuranda dumaka ko fikirandine ko. Fem kirina ka imzakiriye ve avgavajji bi armanca xurt kirina ko şirket adına vara her du valatiyanda. Bu pişkisine afkariyat adrustiye hatiye avetinda ko hizmeti berjuandiye her du galiyan bike. Valiye perverdadariya te kes ko taqas kiriya ko afaymana jide bibe. Sedami ber ferah kirina qadin afkariya ve gühürtina. Ezmunin ko bijişki ko avyaka jipiştikiraya havaldanin. پیش خستنا خدمت گذاری تندرستی دکه او تکیلین هر دو والا تنجی خورد دکه.

Din mentak ne ki yeko havbaşya Suriye Türkiye enerji kolektrek esteya ko sete yeko karın şandına ko kapolayın binadar yayın ko na vanda elektrik yin le bajare ko here tane de gundavari bakure helebe khudi yediken ko tamam kena avgavajı da çovaya havaldanın berdavama uduşvare enko Pargandi yeda kote kujbu konu jankirin abin saziye tore o amada kariyen ko ve garandına hareke elektrik ejbu bajer u baştır kirin ara uşa hizmet gözeriyen yen ko şimbaryanda demeşandı.

Şerava ko muhabbatoji ve çavdiriya ko rina şandınare ve beriye kuru varın jivaki ukara ve hafkari yari hıstına ko benefşa ve velte ko benefşiya benefşiya ko alikariya deryayi ko yakıcariya ko miqdara ve jisadu pencir dolar amerikiyen anji ko ve keviya ujwe bilera ya suri lisar pensiz malbat kujnu ve geryan herime frine Şera ve şerra ve muhabbata ku cihatiye da başkırır. O li gel ve yakeci çalık yiyen şahiye ve piştikireyi je bu zarokan cihatiye darxistin.

Bakama ya Eero, le serta khasala heddin, gire dayı parizgahayı hele be. Oren behevre, ve takhe, o diruka ve takhe, o av takha, çın avdara, o pçide naskirin, en maskike. Takha salah heddin, dili hele be ya, le dira. Unav denga o diroka khaji diroka ve kevnarji peşva çuna dergaha helebe nüjena. O le aliye başvuri ruj avay bajari helebe dikeva. Kovuki yek jik kevintirin bajarin avakiri ye heremi deye o zindidi diroka da denaz kirin. Ta khasala heti. Voki yek jimezintirin o ko karbala khiyatirin ko konma buna konişte cihbune o geleriya radostina. Vaftaha netrenne bolken ko çimentoyi okulanen ile hep birine. Belki ji civaka kaherimi ya tamam dike. Ko kıta kavana civaki u devlemen diya nişana hevre birine. U dide. Herbaha vaki xelke peyven diyen yengirin de dinav bera ko ko rahiya bajir o diroke de ji berfereh buna ve ya kuru beriya ya nujende Berbe kovunda var ya o farizgah edinci ve bıkardı ki. Uya yekemi, o çayana vakirina kovihina diruka una ve ko fermandari yeke de una vakirina ve tahiji nedişteki büçüye. Kodastafiyen ko hatbu belki jiveki rumata dar ya o narm buna haji na ve fermandari islami yekona dar melke. Una sirşi ko salahettin Eyyubi. Demizrani raha devleta Eyyubiye. Orez kar kriya ko Kudsiye, hatiye dayi. Pevantiye ka pirkhorta dnav bera helebe u Salahiddin dahiye. Laura, avva jaraji yaki köji gilin ktirin navendin davulata ve u khala dispekirina arte şewe bu. Herwahaji, kriwe Melikko el-Zuhir. Gazi jite de jiyada u şupana ko memariye yinko hereme de jiyuke laha helebe. U bu yerin şuniyen koveji, Lepaya khaji hiç diye. U gaba ko takji desbeko, şevaz girtina u kubar ferehbune kirda koji bebe, heri makan işte cihbune ya menzin e avji ko hilgirtiye, da ko vaki şahidi sırdamaka, rumata da jiti ruka heremi bimina. U vaki hestika ko ser bilind u gredana bedaji, nişte cihin kha, u ko kazi ruki raji ya koji be, Sıt sağlandı kukurahiyede erdede.

Muhabbet ajuy. Ve çavderiya kori ne şandınare ve beriye kurubarın jivaki ukara be hafkariyari xistina ko benefşa volte ko benefşiya ko alikariya deriyayi ko yakıcariya ko miqdara ve jisi 25 dolar amerikiyen anji ko vak heviya jwe bi lira ya suri li ser pensiz malbat ko jnu ve geryon herime frine Şerawa u şerra u mabata ku cihatiye da baş girer. U li gel ve ya keci çalık yiyen şahiye u piştikireyi je bu zarokan cihatiye de darxistin.

Türkiye usulü eşbu hortkırına hafkarya de saksora tandırıstiye de ko. Umara dumaya ka kul müzakirya Türkiye usulü eduvare tandırıstiye uzan istebrişki de ko. Mama uranda dumaka ko fikirandine ko. Fem kirina ka imzakirya ve avgavajji bi armanca hortkırına ko şirket adına vara her duvalatiyan da. Bu pişkısına hafkarya tandırıstiye hatiye avetin da ko. Hizmeti Berjwandiye her du galiyan bike waliye perwardadariya tekes ko taqas kirya ko afay manaji de bebe sadame ber farah kirna qadin hafkariya u gehurtina ezmune ko bijishki ko avya ko jipisht kiraya hawaldane bish khisna khizmat guzarin tendrusti dika u tekilin her du walatenji khordika.

hele bir lobalar var ya, konavandiya, lena xaşxane ya, zaningeha, alkol, el mawasta, kolu şame ve kire. Pişti ku av lobalar vura jnu veji, hatı nujan kirin, bu amurin u kalomaliyen heri ko pişkefti yiyin ko, lobarvaniye hatiye hafkar kirin. Bangan avandiya ya Suriye derbar ya peşve çoya gohertina deravede Pereyin kevine jvu kudan standına derbastara kodmina O khandiye heza khayaji ko kanuniya tamam Heya kodav ya roja si etil mehye salada hazırlı bu sujaşanda O da demedava şandına ko ye hev dumayina ko da miruvadık hara derbaye kevin ko دهمو کارن در واندنه یا چرا سرکرنا کو مجبوره یه اندریایی ده بکار بینه هرو حاجی در فتا کو هر تناوه جی لخالن فرمیین کو پجراندنه جی هیا پشتی دیرو که سی مهی تر مهی جی در وای کفین کو هیزا خایا قانونی ای باریا کو انداد که لی افنایا کو جی و تایا مافین خاندنه کو Bu xıdanı yüzi ya göhertina navdi çeşiş berve koji piş ve çuna kışandına dravalı bankana vandiya Suriye'de heya 5 salan le guri mekanizmayı rakırına rehistina yin kodiya kriya kodeje paşe jira kandiya berdevam dike.

Türkiye usulüyeş bu xortkirina hafkariya de sektora tandırıstiye de ko Umara dumaya ka kumzakir ya Türkiye usulüye duvarı tandırıstiye uzan istibjişki de ko Mamuranda dumaka ko fikirandine ko Fem kirina ka imzakir ya ve avgavajji bi armanca xortkirina ko şirket adına vara her duvalatiyan da Bu pişkisine hafkariya tandırıstiye hatiye avetin da ko hizmeti Bajwan diye her du galiyam beke waliye perwardadariya te kes ko taqas kriya ko afaymana jide beba sadame ber farah kirna qadin hafkar ya gohurtna ezmune ko bijishki ko avya ko jipish kriya hawaldane bish khisna khizmat gozarin tadrusi dika o tekilen her du walatenji khordika

Lobalar var ya, konavandiyale, nakışkane ya, zaningeha, alkol, elmavasta, kolu, şami ve kire. Pişti kuaf lobalar vura, jinu ve ji, hatı nujan kirin, bu amurin u kalomaliyen heri ko pişkefti yenko, lobarvaniye hatiye hafkar kirin. Bangan avandiya ya Suriye derbar ya peşve çoya gohertina derave de Pere yen kevine jvu kodan standına derbastara kodmina U khandiye heza khayajik o kanuniya tamam Heya kodab ya roja si etil mehye salada hazır bu suja şanda O da demeda başandına ko ye hev dumayina kodda mirubadık hara derbaye kevin ko ده همو کارین در باندنه یا چرا سرکرنا کو مجبوره یین در یایی ده بکار بینه هرو حاجی در فتا کو هر تناوی جی لخالین فرمیین کو پجراندنه جی هیه پشتی دیرو که سی مهی ترمه جی در وایی که فین کو هیز اخایا قانونی ای باریا کو ونداده که لی افنایا کو جی و تایا مافین خاندنه کو Bu xidane yüzü ya gohertina navdi çeşiş berve koji pişve çuna kışandına deravalı bangana vandiya Suriye'de heye 5 salan le guri mekanizmayı rakirina rekhistina yin kodiyar kriya kodeje paşe jira gandiya berdevam dike.

Türkiye usul bu kurtkırına hafkarya de saksora tandırıstiye de ko. Umara dumaya ka kurmzakirya Türkiye usul ye duvare tandırıstiye uzan istibjişki de ko. Mamuranda dumaka ko fikrandine ko. Fem kirina ka imzakirya ve avgavajji bi armanca kurtkırına ko şirket adına vara her duvalatiyanda. Bu pişkısına hafkarya tandırıstiye hatiye avetinde ko hizmeti. Berjwandiye her du galiyam bika waliye perwardadariya tekes ko taqas kriya ko afaymana jida biba sadame bel farah kirna qadin hafkariya u gehurtna ezmune ko bijishki ko avya ko jipisht kriya hawaldane bish khisna khismat gozerin tendrusti dika u tekilin her du walatenji khordika.

Türkiye enerji kolak trek esteya kusiteye ko karın şahandına ko kapolayın binadar yayın ko navandalık trek yinle bajare ko here tanili gündavari bakure helebe kudi yediken ko tamam kerna vabga vajide çovaya havaldanın berdavama uduşuare en ko Pargandi yeda kote kujbu ko nujan kirin abin saziye tore ama da kariyen ko ve garandına hareke elektrik ejbu bajer u baştır kirin ara uşa hizmet gözeriyen yen ko şimbaryanda demeşandı.

Çoya göğürtün ağdır aveda. Hareyen kevine jubu kudan ıslandına derbastara kodmina. O khan diye heza khayajik o kanuniya tamam. Heya koda biyaru jasi etil mehye salada hazır bu suja şanda. O da deme dava şandına ko ye hev du mayna ko da miru vadik hara dervaye kevin ko de hamu karen dervandine ya. Çara sara kirina ko mecburi yendir yayi da bikar bina. Haru haji der fata ko hatina veji lkhalen fermiyen ko pejrandini ji heya. Pişti diroka si mehitir meheji. Dervaye kefen ko heza khaya kanuni ibariya ko onda dike. Le evnaya ko veji vataya mafen khandine ko. Bu xidane yüzi ya gohertina navdi çeşiş berve koji piş ve çuna kışandına dravval bangana vandiya Suriye'de heya 5 salan le guri mekanizmeyi rakirina rekhistina yin kodiya kriya kodeje paşe jira gandiya berdevam dike.

Orada gel ko. Av gördün en rezani, yen gevra lin avçaya bakurer uş avaya heri mayı kevne şube. Çe bu ne? Letu jeder namijin. Kohori yen şine yen heri meyye versen. İcbar talana gelin deryayın avçayın sirusi u hemqi. O berdana je meşe xabuna. O jude speka hezare yeke beri zayniye de sert zaguçan. Aramiyan hatin en avçayı sehuşa sirusi uvan fersanda. Lavaz bu narizani yehuriyan o hettitzan istandı.

vatoji be çav deriya kori na şandınare ve beriye kuru varın jivaki ukara be hafkari ari hıstına ko benefşa vovalte ko benefşiya benefşiya ko alikariya deriya ye ko ya kıcariya ko miqdara ve ji 105 dolar amerikiyen anji ko vak heviya jwe bi lira ya suri li ser pensin malbat ko jnu ve geryan herime frine Şera ve şerra ve mabata ko jihatiye da baş girer. O li gelfe ya ke ji çalık yiyen şahiye o piştikireye ji bu zarokan jihatiye darxistin.

Cezarya ko Cezarya be do golan hem bere gola ka be ser ordune ko ketiya u şanse ve ya ko der bas buna ko qona khadu yemin da bishkina be şek verina ko kapa jihane ya ko sala da hazır bir suja şadaji Paris diyar.

Sana Vaziri Perverdahi Abilen Merwan Helebi Lubalar var ya konavandiya le nakhshkhane ya zaningeha alkol el mawasta kol shame ve kire pishti ku ab lubalar vura jnu veji hatin nujan kirin bu amurin u kolomaliyen heri ku pishkefti yin ku lubarvaniya hatiye hafkar kirin. Banga Navandiya ya Suriye derbari ya peşve çoya gohertina derave de pereyen kevine jubu kudan standına derbastara kodmina u khandiye heza khayaji ko kanuni ya tamam heya kodav ya roja si etil mehye salada hazır bu suja şanda u da demeda vaşandına ko ye hevdu mayina kodu mruvadı kare derbaye kevin ko ده همو کارن در واندنه یا چرا سرکرنا کو مجبوره این دریایی ده بکار بینه هرو حاجی در فتا کو هرتنا ویجی لخالن

Türkiye usul bu hort kırna hafkar ya da saksora tandrosiye da ko Umara dumaya ka kulm zekir ya Türkiye usul ya da vare tandrosiye uzan istibrişki da ko Mama uranda dumaka ko fikir andine ko Fem kırna ka imzakir ya ve avgavajji bi armanca hort kırna ko şirket adına vara her duvalat yanda Bu pişkisine hafkar ya tandrosiye hatiye avetin da ko hizmeti Bejwandiye her du galiyan bike waliye perwardadariya te kes ko taqas kriya ko afay maraji de baba sadame ber farah kirna qadin hafkariya u gehurtna ezmunen ko bijishki ko avya ko jipish kriya hawaldanen

Suriye, Türkiye, Enerji, Kuala Kütürek, Esteya, Kusiteye, Kokarın, Şahındına, Ko, Kapolayın, Binadar, Yayın, Ko, Navandala, Kütürek, Yinle, Bajare, Ko, Heretzani, Gündavari, Bakuri, Helebe, Kudiye, Ko, Tamam, Kernavav, Gavajı, Çuvaya, Havaldanın, Berdavama, Uduşuvare, Enko, Pargandiye'de kodik kuşbu konu jankırın abın saziye tore ama da karyen ko ve garandına hareke elektrik eş bu bajer u baştır kırın ara uşa hizmet gözeriyen yiyen kuşin varyanda demeşandı.

demin beri sat sala bistan gıhertine de zanya lehere mayro şelatan avi. Bu bu yerin kuşin gavariye nilmezin ve dehatin giredan. Lebi tavahiya gencin vancı bu yerin liserko navçaya buçuk mina navçaya çiyaye kırmenci bir hındık bu. Oje hele kadın be. Gısırışta navçaya ya çiyaye dijvare. O tekniye ka kuşineye çiyaye kırmenci jiber bajar o vergehen ko şaristaniye ve dur bu. O teknikiya xuzayi li serşineye çeyen ko kuçberiya o çiciyen ko gondiya dilantfya angoji şineye ka çiyaye kırmenc jiber vergehen ko şaristaniye ve dur bu. O jihaji siyasetici li ko vergehen bajerji tekirin. O duvan uşandaji çarekiyen civaki o rezani. Navçaya çiyaye kurmuş ve tefgerin ku serugin ku huzan uru berinci vaki ve dihatın giredan lek ve digelüveşi siyasata girana ku de çerçuvaya feredeşi dihata girin ve kimeli jur gud ku le duri vanji angoji le paytaxta u bajarin mezin dihatın girin o betavahi bu yeni nizani li navçaya çiyaye kurmuş لست سالان بره و هاد مشی. جست سالا کو سیزدهان زاینه ده. او را سالا کو 1516 ده. میرن میدانی این کردان او کو نیفین وانجی این کو چانپولاتی هوال دیدن. دا کو سرخابونا امارتا خالک لسیجه کو دسلداریا حکمین کو هلبه یه مملوکیان بپاریزن.

2016'da da heya sala 1067'dan da. Duan salanda, imarata kirisi Katzebin Ketko Beska ko devleta Osmani, Lemeyrin kocam Puratekanin dura ko set saliye ka çikiliyan ha, bede salata ko Osmani reji ko bişstine. Okumafin malbati hajide imarata kilisede ve parizde. Salendin